çiçek, o çiçek mendim dillendi ağlapalar. Esen külek, dinen külek, coşan